0: parliamo lingue diverse, abbiamo differenti abitudini di vita, proveniamo da tutti i continenti e pur non essendoci mai visti prima, ci conosciamo.
1: We were 186 people from all over Greece, all together in the same path, with the same goal.
2: 50 kişilik bir grup Türkiye'den. Çok farklı insanlar bir aradaydık. Ama çok kısa sürede o farklılığı atlatıp çok keyifli bir gruba dönüşebildik. Ve sonra da tabii bütün dünyayla bütünleşmiş olduk.
0: Le nostre preghiere sono le stesse. La comune liturgia costituisce una sorta di patria del cuore e ci unisce in una grande famiglia.